meyhanesinde bir gece seninle. Seninle.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

giden saçlarım beyazlanmış arkadaş. Sana da benim gibi çektiren mi var? Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin, yaşamaya küstün.

neden sanki öyle? Dudak büküyorsun. Yoksa açık söyle. Hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum. Neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun?

0: sarhoş olsam ki bir an seni unutsam, unutsam bu günleri, yarınları unutsam, unutsam.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de

0: kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radar 70'ler.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
5: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
1: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
0: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler, başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada

0: Açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
1: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
0: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: yakışıyor.
1: Radyo Radar 91.8.
2: Gönlün mabedimdir ömrüm. Al senindir gördüm. Gözümün

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 80

0: dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
1: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
0: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir-Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Fahri Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Fahri Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli

0: gitti. Protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi meclis üyesinin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti meclis üyesiymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil. Milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihi altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'da yaptığı açıklamada Fethullahçı terör örgütüne değinerek FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Örgüte baş kaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek dedi. Merhum eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da 88 yaşında tedavi gördüğü Kepez Devlet Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifiyle belirlenen istisnalar dışında ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanmayan öğrenciler başvurmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vergi Denetim Kurulu, MASAK ve bilirkişi raporlarında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve çeşitli banka işlemlerine ilişkin tespitlere yer verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hunat Camii'nde şehitler için program düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek ve İl Protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Kayseri Garnizonu Kartal Şehitliği ile Asri Mezarlık Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri bu milletin çimento şehirlerinden bir tanesidir. Bu milletin birlik ve beraberliğine kastedenlerin karşısında ilk dikilecek şehirlerden bir tanesidir dedi. İrade Bizim, Zafer Bizim sanat sergisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları konuştu.
2: Aslında 15 Temmuz haftası başladığı andan itibaren hem hepimizde bir gurur hem de kaybettiğimiz 251 canın hüznünü içimizde taşıyoruz. Özellikle dünden itibaren hepinizin bildiği gibi o karanlık gecede iki tane cennet kuşu vardı Kayseri'de. İki arkadaş, iki sırdaş, iki Kayseri'nin kız evladı, iki kahramanı Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit birlikte fedai can edip şehit olmuşlardı. Her zamanki gibi garnizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, protokolümüzle beraber ilk etapta minnettarlığımızı ifade etmek adına şehidimiz Kübra Doğanay'ın anne ve babasına ve Cennet Yiğit'in anne ve babasına ziyarette bulunduk. Onlara minnettarlığımızı millet olarak, Kayserili olarak ifade ettik. Çünkü onlar iki tane kız evladı yetiştirmişlerdi. Ama bu memleket için hayatlarının baharında, daha gencecik yaşlarında cennet kuşu oldular, cennete uçtular. Biz iman ediyoruz ve böyle inanıyoruz.
1: AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okan'dan CHP'li Talas Belediyesi Meclis Üyesi'nin uyuşturucu suçlamasıyla yakalanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada olayın kamuoyuna bilinçli ya da ihmalkar bir şekilde AK Parti Meclis Üyesi'ymiş gibi servis edilmesi kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkmasına rağmen oluşturulmak istenen algı üzerinden AK Parti teşkilatımız hedef alınmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı tarafından Talas Belediyesi Meclis Üyesi ACA'nın uyuşturucu madde suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, yönetim kurulumuzun yaptığı değerlendirme sonucunda konunun tüm yönleriyle incelenmesi ve gerekli disiplin sürecinin işletilmesi amacıyla dosyanın Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir denildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymek Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süreci boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz bir şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Kırşehir Kayseri Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında Almanya'dan memleketine gelmek üzere yola çıkan 3 kişi hayatını kaybederken sürücü yaralandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Her nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergül her nesil.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar, Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmoğlu AVM.
2: Ergün her nesil.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmoğlu AVM'de. Profilo Kumsmoğlu AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmoğlu AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
9: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
9: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Nüdere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz, dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmaların ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

0: sen ayrıldın.
1: Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbara'dan.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One'sa alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı, Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları, 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Musa

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzda ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. Beş parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek

Athena 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış mağazası Kumsmol AVM.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle

0: Bugünün semt pazarları. Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi. Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi. Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak. Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160. Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi. Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi. Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas. Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
5: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik, hayat.

0: Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Sibel Erken, SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. Özel direksiyon dersi veriyorum. Evliyim, bir oğlum bir kızım var. 26 yıldır SİDE Sürücü Kursu'nda kurum müdürlüğü yapıyorum. 20 yıldır da direksiyon eğitimi veriyorum. 20 yaşında mecburen başlamak zorunda kaldım. Üniversitedeydim ama hemen başladım. Önce ister istemez bu iş yerine başladığımda çalışan personel beni istemedi. Zorluklar yaşadım. Öğretmek istemediler. Öğretmek istemedikleri şeyleri kendi çabalarımla öğrendim. O dönemler bilgisayar yoktu. 2000 yılında başladım ben işe. Klasörlerdeki dosyalardan çıktılar var. Çıktı yoktu. Eskiden elle yazılıyordu. Daktilo ile yazılıyordu. Ben bunların hepsini bilgisayara aktardım. Bilgisayara aktarıp Milli Eğitim'le iletişimleri artık bilgisayardan çıktığıyla kurmaya başlamıştım. Milli Eğitim'e ilk çıktığı alıp götürdüğümde personel şaşırmıştı. Bu kağıdı nereden getirdin demişti. Çok şaşırmışlardı. Kendimi bu şekilde kendi kendimi geliştirdim. Yani birileri bana bir şey öğretmedi. Zorunlu olarak başladım ama devamı da geldi. Direksiyon eğitimi kısmına 6 yıl kadar direksiyon eğitimi vermedim. 2006 yılında araba kullandığımı gören bir patron diyeyim ben, bir fabrika sahibi. Kızına da öğretmemi istedi. Ben de öylelikle onun kızıyla başladım. Kızı, gelini, yakınları derken, sonra kendi yakınlarım derken hep böyle birilerinin önerisiyle yıllardır direksiyon dersi veriyorum, 20 yıldır. Aracımızın arkasını park edeceğimiz yere ayarlıyoruz. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrol edip vitesimizi geriye alıp direksiyonu tam sola çeviriyoruz. Eğitim hayatım gayet iyiydi. Başarılı bir öğrenciydim aslında. İlk yıl üniversiteyi tercih yaptığım için olmadı, bir yer gelmedi. Sonraki yıl yine istediğim yer gelmedi. En son artık dedim ki herhangi bir yer olsun. Kontrol sistemleri diye bir bölüm okudum. Aslında bölüm çok güzel. Bir tekstil firmasında 2 ay staj yaptım. Bir sonraki yılda Hava Ekmal'de staj yaptım 2 yıl. Gayet verimli geçti. Yıllar sonra artık sürücü kursundan sıkıldım. Aile şirketi olduğu için babamlarla ya aileyle birlikte çalışmak istemeyip bir fabrikaya gittim. Orada işe başladım. Referans verdi birileri. Orada çalışırken üretim planlama derdim. Çok sevdiler. Çok da eğlenceli geçti. Kısa çalıştım. 11 ay kadar çalıştım. Sonra tekrar kursa dönüş yaptım. Fabrikanın sahibi kendim gibi araba sürmemi istedi kızının. Öyle ona araba sürmeyi öğreteyim derken direksiyon hocası oluverdim. Burada işe başladıktan sonra personelin bana hiçbir şey göstermemesi, bazı evrakları ben görmeden yapmaları beni orada zorladı ve dedim ki bunu onlar göstermeden kendileri hallediyor. Özellikle yapıyor. Yetkili olduğumu bildiği halde öğretmek istemiyorlar. O dönem babam yoktu. Mecburen ben bakmak zorundaydım. Ya patron sen oluyorsun ama seni patron yerine koymuyorlar. Gizli gizli iş yapıyorlar. Dosyaların hepsi Milli Eğitim'e gidiyor ama elimden hiçbirini geçirmiyorlardı. İzin vermiyorlardı. Ben kendi kendim o dosyaların hepsini çıkartıp okuyup yazarak kendi kendimi geliştirdim. Ve orada dedim ki yani işinin başında durursan, kendin yaparsan bu iş ilerliyor. Yoksa ilerlemiyor. Sana hiç kimse hiçbir şey öğretmiyor. Kendini öğreniyorsun. İniş, yukarı çıkış, iki taraflı daralan yol. Direksiyon eğitimi veriyorum, evet yıllardır veriyorum. Ama hiç kimse şu şekilde araba sürmeyi öğreteceksin demedi bana. Eskiden çok katıydı araba sürmeyi öğretmeleri. Eğitmenler çok sert davranırlardı. Ben aşırı empati yapan birisiyim. Empati yaptığım için öğrenci geldiğinde anlatıyor işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, yapamıyorum dediği zaman ben onlara böyle yön verebiliyorum. Ya da sanki onların yerindeymiş, kendim oradaymış gibi onun yerine koyup o şekilde ders verdiğimde çok daha verimli oluyor, çok da başarılı oluyorlar. Mesela trafikteyim. Trafikte araba sürdürmeye çalışıyorsun. Öğrenciyi orada sakinleştirmeye çalışıyorum. Durum yani ister istemez gergin geçebiliyor bazen. Ama oradan trafikten birisi bir korneye basıyor. Ya da motosikletle yandan gelebiliyor. Ya da bir hızlı bir araç, işte modeli yüksek araç bir anda geldiğinde öğrencinin dikkati dağılabiliyor. Bir anda heyecanla ister istemez ya sağa ya sola direksiyonu kırabiliyor. Tehlikeli anlar yaşayabiliyoruz. Bugün de yaşadım aynı şeyi. Kaza tehlikesi atlatıyoruz. Zor kısımları var tabii ki. Gerçekten araba sürmek isteyen herkes sürmeli, istemeyenler lütfen sürmesin. Çünkü istemedikleri için olmuyor, verimli geçmiyor, zorla öğretiyorsun, zorla güzellik olmuyor. Ehliyet de alamıyorlar, arabada süremiyorlar. Yani 10 saat ders verdim, düz yolda gitmeyi hala öğretemediğim öğrencim var. Hala sadece düz gidecek, kavşak dönmek yok, düz gidemiyor. Çünkü istemiyor, eşi zorla öğrettiriyor, bu da verimli geçmiyor. kendi yolculuğumdan çıkarak bayanlara öneririm. Çalışma hayatı gerçekten çok güzel ama sevdikleri işte eğer yapmalılar, yoksa yapmamalılar. Yani para için bir iş yapılmamalı, sevmediğin iş yapılmamalı, öyle diyeyim. Direksiyon eğitmenliği çok zevkli ama para için yapıyorsanız zevkli değil.
1: Virajı tamamlarken devam etmek için de gaz veriyoruz.
0: Gerçekten sevmeniz lazım. Sevdiğin zaman o bir saatin, bir saat dersin, nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Ama eğer istemezsen, sevmezsen o bir saat eziyet oluyor. Bazı öğrenci mesela ders yapmak istemiyor, bu bana yansıyor. O bir saat bana da öğrenciye de eziyet oluyor. Yani zorluyor, ikimizi de zorluyor. Seviyorsa, istiyorsa gelsin. Direksiyon eğitmen olmak istiyorsa gelsin, ben yardımcı olurum elimden geldiği kadar. Ama gerçekten sevmesi lazım. Tabii ki öğrencilerin de istemesi gerekiyor.
1: Direksiyonu tam sağa çeviriyoruz. Omzumuz geçtikten sonra hafif gaz vererek direksiyonun açmasını sağlıyoruz.
0: Girişimci olmak isteyen kadınlar iyice araştırmaları lazım. Gerçekten sevdikleri, istedikleri bir işse gözlerini kapatsınlar ve yürüsünler. Devam gelecektir. Yani hiç korkuları olmasın bence. Ama önce araştırmaları gerekiyor. Araştırmadan böyle bir anda ben butik açayım deyip gidip bir butik açtığı zaman patlayabiliyor. Mesela çok güzel pasta yapan kadınlar diyelim, örnek veriyorum. Bu bir pastane açmak istiyor. Ama hemen bir anda pastane açmamalı. Araştırmalı, pazarını araştırmalı. Yaptığı şeyler satılacak mı, satılmayacak mı? Kendini bir önce bir araştırmaya tamamlayıp sonra işleri açmalı. Tabii ki öneriyorum yani bayanlar kendileri geliştirsin. Her yerde geliştirsin. Keşke sanayide de çalışanlar olsa. Hiç sevmediğimiz ustalar var. Biz onlardan daha temiz yapıyoruz. Daha güzel araba yıkayabiliriz mesela. Daha güzel camlarını silebiliriz bayanlar olarak. Oto yıkama bir bayan çalıştırsa, personel de bayan olsa olabilir.

Ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Katil İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürerek Gazze şeridinin orta kesiminde çok sayıda noktayı yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye saatiyle 22'de İran'a başlatılan saldırı dalgasının bitirildiğini duyurdu. İran lideri Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yunanistan'ın kuzey bölgeleriyle Girit Adası'nda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar, Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Gezi Radar ekibi olarak doğa severlerin çok hoşuna gidecek bir yerdeyiz. Koromaz Vadisi'ndeyiz. Koromaz Vadisi 12 kilometrelik alandan oluşuyor ve bir deprem kırığı neticesinde ortaya çıkmış bir alan. Bölgede Küçük Bürüngüz, Büyük Bürüngüz, Turan, Vekse gibi yerleşim yerlerini de içerisine alan, aynı zamanda içerisinde bir yeraltı şehri ve bolca kiliselerin bulunduğu tarihi de bir alan. Sizler için bu

Yılmaz Vadisi'ni 2020 yılında Dünya Mirası geçici listesine aldı. Korunması gereken bir alan. Burada ilk başta Arnas'a geldiğinizde kamelyaları gözlemleyebiliyorsunuz. Gerçekten sayısız ağaçların arasında bir gezintiye çıkacağız şimdi biz de. Koramaz çayı da yanımızda akıyor. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği bir kafe, restoran da bulunuyor ama henüz açılmamış. Muhtemeldir ki havaların daha da ısınması bekleniyor. İnsanların burada doğayla iç içe olabileceği ve doğayla vakit geçirebileceği alanlar da mevcut.

Koromaz Vadisi'nin Arnas girişindeki yeraltı şehrindeyiz. Burası da ziyaretçilere açık bir alan. Gerçekten geniş de bir alan aslına bakarsanız. Ziyaret edilsin diye buralar turizme kazandırıldı. Bölgenin tamamının altında yeraltı şehri olduğu söyleniyor. Ama birçoğu zamanla ya insan eliyle ya da doğal yollarla girişleri kapatılmış. Buradaki yeraltı şehrinin birçok odası var. Hristiyanlar dinlerini daha rahat yaşayabilmek ve daha rahat yayabilmek için yeraltı şehirlerinde yaşamışlar. Hem yaşam alanları, hem hayvanlarının bulunduğu alanlar, hem de ibadetlerini rahat bir şekilde yapacakları alanlar var. İsterseniz içerilerdeki odaları da getirelim ekranlara.

Şimdi koruluğun içerisinde ilerliyoruz. Kuş sesleriyle yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Sayısız çiçek çeşidi, sayısız ağaç çeşidi var. Bölgede aynı zamanda farklı dönemlerin izlerine de rastlayabiliyoruz. Roma dönemine ait yerleşim alanları daha sonra erken Bizans döneminde değiştirilerek kiliseler oluşturulmuş. Birbirinden çok güvercinlikler, anıt mezarlar, tümülüsler, yeraltı savunma alanları, kiliseler, ibadethaneler bulunuyor bölgede ve biz de buraları sizlerin ekranlarına getiriyoruz.

0: Koramaz Vadisi Müzesi'ndeyiz. Arnas'ın girişinde bulunuyor. Hemen biraz sağa döndüğünüzde ileride ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir müze. Hem bölge halkının yaşam tarzını hem de geleneklerimizi anlatıyor.
1: Çok doğru.
0: Rehberimiz var yanımızda, Ümit Bey. Şöyle genel bir bilgi alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Alakalı? Çerkezoğlu Mustafa Bey'in konağındasınız. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Mustafa Bey köyün ağasıdır bu arada. Çerkezoğlu annesinden kalan bir lakabıdır. Tanınmak için sürekli ben Çerkez'in oğluyum diyor. Hı hı. Bu yüzden Çerkezoğlu Mustafa Bey olarak kalıyor. Gerçek soy ismi Arnaslıgil'dir. Burasını Büyükşehir Belediyesi 8 yıl süren bir restorasyonla masalsı bir müze haline getirdi. 21 odalı bir masalsı müzemiz burası. Masal kahramanı olarak Oğuz ve Suzan'ı seçtik. Oğuz'umuz Müslüman bir ailenin oğlu, Suzan'ımızı da Rum bir ailenin kızı olarak seçtik. Arnas kökeninde Rum ailelerin yaşadığı için böyle bir seçim yaptık. Bu iki kahramanımızın 21 odada geçen bir aşk hikayeleri var. Bu ilk odamız Oğuz'un 7 yaşına gelip sünnet töreninin başladığı alandasınız. Burada sünnet yemeği hazırlıkları yapılıyor. Burada sünnet yemeği telaşına koyulmuşken Oğuz'umuz da bunu fırsat biliyor. Hikayemiz de burada başlıyor. Hı hı. Oğuz'umuz hemen burada duran sünnetçimizin elinden kaçıyor ve alt katta bir odaya saklanıyor. Hikayemiz de burada başlayıp devam ediyor. Suzan Yorgo Efendi babasından Oğuz'la evlenmek için izin istiyor. Yorgo Efendi de olumlu bir cevap verip buyursun gelsinler diye dünürcülerini kabul ediyor. Üst katta da devam edeceğiz bu hikayemize. Üst katta da Oğuz'u dinleyeceğiz. Daha sonra Oğuz'un gelişmelerini inceleyeceğiz. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, Mimar Sinan'ın dedesinin mesleği Dülgül Atölyesi'ndesiniz. Oğuz'un babasına bu mesleği verdik. Burada Oğuz babasına söyleyemiyor fakat babası daha önce davranıp Oğuz'u askerliğe gitmesi gerektiğini, daha sonra da Suzan'ı isteyelim diyor. Ve Oğuz'umuzu askere gönderiyoruz. Suzan da odasına çekilip askerdeki Oğuz'una sürekli mektuplarını yazıyor. Oğuz'umuz askerde son girdiği bir çatışmada ayağına değen bir bomba parçasıyla ayağını kaybediyor ve gazi oluyor. Gazilik unvanını alıp köyüne, Arnas'ına, Suzan'ına yola çıkıyor. Suzan Oğuz'u gördüğüne çok seviniyor. Hasretlik bitiyor. Yorgo Efendi'ye misafir oluyoruz. Yorgo Efendi'den kızımızı istiyoruz. Daha sonra Suzan çehizlerini sergiliyor bizlere. Daha sonra da 2 gün süren düğünümüz başlıyor. Düğünün 1. günü gelin hamamı ve gelin kınamız oluyor. Arkadaşları Suzan'ın gelin kınasını yakıyor. Daha sonra da damat tıraşımız oluyor. Damat tıraşından sonra da düğünümüz son buluyor. Bunun üzerine Oğuz Suzan, Suzan aşkı mutlulukla bitiyor. Gelinimizi atına bindirip mutlu yuvalarına yola çıkıyoruz. Müzemiz bu şekilde sonlanıyor.

Suzan'la Oğuz'un aşk hikayesiyle Koramaz Vadisi gezimizin sonuna geliyoruz. Alışılmışın aksine o aşk hikayesi mutlu bitti. Oğuz'la Suzan kavuştu. Darısı tüm sevenlerin başına diyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde bambaşka bir yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Gezici Radar programı sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
2: Ergül her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
2: Ergül her nesil.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
6: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları: Selçuklu Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi, Keykubat Semt Pazarı, Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi, Toki Semt Pazarı, Toki Demokrasi Mahallesi Şehit Hikmet Gülnar Sokak, Erciyes Evler Semt Pazarı, Erciyes Evler Mahallesi Billur Caddesi No 160, Sahabiye Semt Pazarı, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi, Cami Kebir Semt Pazarı, Cami Kebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi, Perşembe Semt Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi Alperen Caddesi Talas, Çiftlik Halk Semt Pazarı, Çiftlik Mahallesi 38.850 Sarıoğlan.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, üç tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşaptan inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda

0: bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri. Sağlık Rehberi.
2: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmeleri de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış göbeğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Sağlık Rehberi.

0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Katil İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürerek Gazze şeridinin orta kesiminde çok sayıda noktayı yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye saatiyle 22'de İran'a başlatılan saldırı dalgasının bitirildiğini duyurdu. İran lideri Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yunanistan'ın kuzey bölgeleriyle Girit adasında çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeleri arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet. Kültür Panorama.
2: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer, yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. en bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri, Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama.
3: Nöbetçi Eczaneler.
4: Aslı Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
3: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Her nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmall AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmall'a gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmall AVM'de. Profilo Kumsmall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu...

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere bir özet niteliğinde sunacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1991'e gideceğiz.

kapıcı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

17 Ocak 1991. İncirlik hava üssünden kalkan ABD uçakları Irak'taki hedefleri bombaladı. 21 Ocak 1991. Muhtemel bir Irak saldırısına karşı Türkiye'de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 25 Ocak 1991. Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. 26 Ocak 1991. ABD'nin Adana konsolosluğuyla Türk-Amerikan Kültür Derneği'ne bomba kondu. Saldırıyı Dev Sol üstlendi.

27 Şubat 1991. Kemal Horzum 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 18 Mart 1991. Irak'taki savaştan kaçan peşmergeler Türkiye'ye sığınmaya başladı. 26 Mart 1991. Türk Metal İş Sendikası yöneticilerinden Mustafa İnci, Türkiye Komünist İşçi Hareketi adlı örgüt militanlarınca öldürüldü. 7 Nisan 1991. Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Devsol militanlarının düzenlediği saldırı neticesi şehit oldu. 8 Nisan 1991. Türkiye'ye sığınan peşmergelerin sayısının 300 bini bulduğu açıklandı.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar, bu işte bir iş var. Yarımda çay var, ikide maç var, kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben

0: Öndere geçelim baylar, İleride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz mı?

0: Annede zayıf var. Hap yutup çocuklar. Evde bizi bekler. Kızgın suratlar. Deniz ve kızlar. Diskoda danslar. Uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
2: 28 Nisan 1991. Bingöl'ün Solhan ilçesi öğretmen evine PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular. 23 Mayıs 1991. DevSol terör örgütünün üstlendiği olaylarda Ankara'da emekli jandarma kor general İsmail Selen, Adana'da Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Temel Cingöz şehit oldu. 15 Haziran 1991. ANAP'ın 3. olağan kongresinde Mesut Yılmaz genel başkan seçildi. 16 Haziran 1991. Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP genel başkanlığını kaybetmesi üzerine başbakanlıktan istifa etti. 5 Temmuz 1991. Mesut Yılmaz hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldı.

10 Temmuz 1991. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın Diyarbakır'daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 11 Temmuz 1991. 11. Akdeniz Oyunları'nda 5 altın ve 1 bronz madalya kazanan haltercimiz Ali Eroğlu ve Sunay Bulut'un dopingli oldukları tespit edildi. 19 Temmuz 1991. ABD Başkanı George Bush Türkiye'ye geldi.

22 Temmuz 1991. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 7 Eylül 1991. Bartın il oldu. 8 Eylül 1991. TRT Teftiş Kurulu'nun 32. gün adlı programla ilgili soruşturması sonuçlandı. Soruşturma raporunda evrakta sahtecilik yapılarak TRT'nin dolandırıldığı, programı hazırlayan Mehmet Ali Birand'ın yaklaşık 1 milyar lira geri ödemesi ve Merkez Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve iki memura idari yaptırım uygulanması istendi. 13 Eylül 1991. Galatasaraylı ünlü futbolcu Metin Oktay, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 Eylül 1991. Refah Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi seçimlere ortak listeyle girmek için anlaştılar. 14 Ekim 1991. MİT eski müsteşarı, emekli Orgeneral Adnan Ersöz, dev sol militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. 20 Ekim 1991. Erken genel seçimler yapıldı. DYP 178 milletvekili, ANAP 115 milletvekili, SHP 88 milletvekili, Refah Partisi 62 milletvekili, DSP ise 7 milletvekili çıkardı.

6 Kasım 1991. 19. dönem çalışmalarına başlayan meclisteki ant içme töreni olaylı geçti. Hep kökenli milletvekillerinin PKK bayrağının rengi olan sarı kırmızı yeşil renkli yaka mendilleriyle meclise gelmeleri, meclisteki diğer milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yemin esnasında hep kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hakip Dilce'nin bu yemin metnini anayasa baskısı altında okuyorum demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması mecliste büyük tepkilere neden oldu. 11 Kasım 1991, DYP lideri Demirel'le SHP lideri İnönü, DYP-SHP koalisyonu için anlaştılar.

0: eşyalar toplanmış seninle birlikte anılar saçılmış.
1: 12 Kasım 1991. 100 bin liralık banknotlarla 2500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. 15 Kasım 1991. 28. Antalya Film Festivali'ni Ömer Kavur'un Gizli Yüz adlı filmi kazandı. 16 Kasım 1991. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, Meclis Başkanı seçildi.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiş.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bana bıraktığın bütün bu hayatı, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar, Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar hava durumu. Nöbetçi Eczaneler.
3: Aslım Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün her nesil.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü nüdere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
5: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir. Ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
6: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
5: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
6: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu? Nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
5: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında Valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneği

0: alakalı. Ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar, valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük iş birlikleri oluyor ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel iş birlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer Katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine Başkan Yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
1: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
0: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişilerde büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimciliği başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri ili ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama 70'ler projemiz vardı.
1: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
1: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor? Onları da öğrenelim.
0: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak. Tüm Türkiye'ye ve yurt dışına.

0: dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenli alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenli alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
1: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
0: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
1: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve başarı öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
1: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmeleri de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Katil İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürerek Gazze şeridinin orta kesiminde çok sayıda noktayı yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye saatiyle 22'de İran'a başlatılan saldırı dalgasının bitirildiğini duyurdu. İran lideri Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber velayeti, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yunanistan'ın kuzey bölgeleriyle Girit Adası'nda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Müzik Radarı.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar, Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Yesel'de.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
1: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiyim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Dijital manşet.
5: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
3: Dijital manşet. Nöbetçi eczaneler.
2: Aslım Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
6: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: De. Vizyon İnşaat Güvencesi ile hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Her nesil, yeni nesil.
6: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
7: Ergün her nesil.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
6: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
5: Ergül her nesil.
9: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek dedi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu'yla yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak bütün güvenlik birimlerimizle birlikte tehditlerin her birini büyük bir dikkatle takip ediyor, devletimizin güvenliği, milletimizin huzuru ve kamu düzenimizin korunması için sürekli teyakkuz halinde bulunuyoruz dedi. Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en büyük Türk bayrağı protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
4: Engel bedende değil, bakış açısındadır.

0: Bakanı Saadettin Ebubekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Emineddin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Emineddin Mikail'de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Emineddin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Emineddin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Emineddin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Emineddin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu. Katil İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürerek Gazze şeridinin orta kesiminde çok sayıda noktayı yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkiye saatiyle 22'de İran'a başlatılan saldırı dalgasının bitirildiğini duyurdu. İran lideri Hamenei'nin başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran saldırısı nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı. ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'ın Bender Abbas kentinin doğusuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yunanistan'ın kuzey bölgeleriyle Girit adasında çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ay İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğu ile batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
0: Mirasın izleri.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Aslı Meczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797 Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64 İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87 İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63 Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65
0: Nöbetçi Eczaneler Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende dünyanın en büyük Türk bayrağı Talas Yamaç Paraşütü Alanı'na açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anmak ve milli birlik ruhunu canlı tutmak amacıyla saatler 00:13'ü gösterdiğinde Kayseri'deki tüm camilerden aynı anda sela okundu. Kayseri Nevşehir Karayolu'nda otomobille motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kayserispor, TFF 1. Lig ilk haftasında Van Spor'la 9 Ağustos Pazar günü karşılaşacak. CHP Kayseri İl Başkanı Okan Marzoğlu, Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaaddin Can Akkılınç'ın parti üyeliği ve partiyle ilişiğinin sonlandırıldığını duyurdu. Tomarza ilçesi Melikkıran mevkiinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında kaybolan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kaymak AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Aile Akademisi tarafından LGS tercih süresi boyunca Hunat Hatun Medresesi'nde gençlere ücretsiz şekilde LGS tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Yerel Haber Bülteni'ni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
1: Ergün, her nesil.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişe 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin en sıcak başlıkları, günün en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Sarpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrardan görüşmek dileğiyle.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: ile tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol birincilik ekiplerinden Sivas Spor'un olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızda olacağız. Ucumda.

Gökhan Kırdar 2 Haziran 1970 tarihinde Aydın'da duyaya geldi. Babası Nevzat Kırdar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu bir resim sanatçısıydı. Annesi Müzeyyen Kırdar ise Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydu ve resim öğretmenliği için Aydın'a gelen babasıyla 1958 yılında evlendi. Ablası ve ağabeyin ardından ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen sanatçı, henüz 5 yaşındayken gitar ve tuşlu enstrümanlar çalarak şarkı söylemeye ve melodileri keşfetmeye başladı.

15 yaşındayken Sevgilim adını verdiği ilk sözlü şarkısını yazan sanatçı, 87 tarihinde lise öğrenimini tamamladı ve doğduğu şehirden ayrılarak ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başladı. 88 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı ve babasının büyüdüğü şehir olan İstanbul'da okumaya başladı. 89 yılının başlarında ev arkadaşlarıyla Natural adını verdikleri ilk rock grubunu kuran sanatçı, bir yandan mimarlık öğrenimini sürdürürken bir yandan da gece kulüplerinde sahneye çıkarak hayatını kazanmaya başladı. 90 yılında gruba yeni müzisyenlerin katılımıyla Picture adını aldılar ve etnik, jazz, rock, sentezi müzik anlayışlarıyla Türkiye'de birçok popüler müzik kulübünde sahneye çıktılar. Yerine Sevemem adlı hit parçasını sanatçı 1990 yılı içerisinde yazdı.

1993 yılının ilk yarısında Göksoy Plakçılık Şirketi ile anlaşarak ilk stüdyo albümünün çalışmalarına başlayan Gökhan Kırdar, 8 Kasım 93 tarihinde Aylin Livaneli'nin Aylin Livaneli Söylüyor adıyla yayınlanan albümünde Aşk Olsun adlı parçanın sözlerini yazdı. Bu dönemde çekimlerine başlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Hepari gibi oyuncuların başrollerinde oynadığı Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminin müziğini besteledi. Bu eser bir sinema filminde yayınlanan ilk çalışması oldu. Kasım 93 tarihinde 7 ay süren ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. Albümün yapımcılığını Kamil Gök üstlendi. Serseri May'ın adını verdiği albümünü 28 Ocak 1994 tarihinde yayımladı.

Kırdar, 11 Ekim 20 Aralık 94 tarihleri arasında Star TV'de yayınlanan başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Bay Kamber adlı televizyon dizisinin müziklerini yaptı. 94 yılının son aylarında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 22 Mart 95 tarihinde Tutunamadım adıyla yayınladığı albüm Göksoy Plakçılık etiketiyle yayınlandı. İlk albümün aksine Gökhan Kırdar ikinci albümünün müzik yönetmenliğinin yanı sıra aranjörlüğünü ve mikserlerini de yaptı. Tutunamadım yılın en başarılı albümleri arasına girdi.

Sanatçı 99 yılında Yağmur, Düştüm Aşka, Dayan Kalbim ve Aşkın Olmasa gibi hit şarkıları içerisinde barındıran Hayal albümünü bestelemeye başladı. Etnik, rock, trip hop sentezi farklı müzik anlayışıyla ve de şarkı sözlerindeki insanı hayata bağlayan tek olgunun yine bir insana aşık olabilmek ve geleceği düşlemeye devam etmek olduğunu irdeleyen felsefesiyle Hayal albümü sanatçının müzik kariyerindeki yerini milenyum başlangıcı olan o yıllarda almış oldu.

Gökhan Kırdar, 2002 yılı sonbaharında Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği bir dizi projesinin müziklerini yapmak için teklif aldı. 15 Ocak 2003 tarihinde Kurtlar Vadisi adıyla yayımlanmaya başlayan dram, politik ve istihbarat konularını işleyen dizinin müziklerini sanatçı kendisi yapmaya başladı. Dizi, yayımlanmaya başladığı dönemde büyük reytingler kazandı. 4 sezon süren dizi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptı. Gökhan Kırdar dizinin müziklerini soundtrack albüm olarak yayımladı. 7 Şubat 2004'te Kurtlar Vadisi Vol. 1 albümü piyasaya sürüldü. Albümde enstrümantal müziklerin yanı sıra Elif türküsü, Asiye ve İncecik'ten gibi Özer Özel'in seslendirdiği türküler de yer aldı. 25 Haziran 2004 tarihinde Kurtlar Vadisi Vol. 2 albümü yayınlandı. Albümde Hekimoğlu, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Cendere ve Sınır Ötesi gibi müzikler bu albümde yer aldı.

2004 yılının ortalarında Yabancı Damat televizyon dizisinin müziklerini hazırlamaya başlayan sanatçı, 2005 yılı ortalarında dizinin müziklerinin yer aldığı Üstüme Basıp Geçme adlı albümünü piyasaya sürdü ve albüm yüksek satış rakamlarına ulaştı. Dizi 30'un üzerinde ülkede yayınlandı. Aynı yıl sanatçı da ayrıca Gülizar isimli TV filminin müziklerini de hazırladı. Kırdar, ödüllü kısa film Bir Küvet Hikayesi'nin müziklerini de 2004 yılında besteledi.

Gökhan Kırdar'ın değişim ve yenilik içeren müzikal tarzı birçok eleştirmen tarafından yorumlandı. Özellikle 90'lı yılların ortalarına kadar her yıl hit şarkılar çıkararak adından bahsettirdi. Aynı zamanda farklı sanatçılara verdiği söz ve bestelerle de sık sık müziğini güncel tutma çabası içinde oldu. Kariyerinin ilk yıllarındaki pop tarzı olan çalışmalarını ilerleyen yıllarda birçok farklı tarzda yapan Kırdar, bu konuda Türkiye'deki ilk isimlerden birisi oldu. 91.8 Radyo Radar'da bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımıza karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları.
2: Dijital manşet.
3: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, Uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPVV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
2: Dijital manşet.
0: Nöbetçi eczaneler.
4: Aslı Meczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: fikrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
4: Ergün, her nesil.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
5: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Ergün, her nesil.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
10: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
11: Gündemin en sıcak başlıkları, günün en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrardan görüşmek dileğiyle.
10: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
12: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
10: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
13: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
14: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
15: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
16: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
17: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
18: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
19: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
18: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
20: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
21: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki çocuk kanser tedavi merkezi, Şehit Bekai Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı savaş suçu şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırısı düzenledi. Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Ebola tedavisi süren son hastaların bugün taburcu edilmesinin ardından Uganda'nın Ebola'dan arındırılmış ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislere yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeler aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6097 liradan işlem görüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 16-17 Temmuz'da Brüksel'e yapacağı ziyarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik bağların derinleştirilmesi, sanayi entegrasyonunun korunması konuları gündemde olacak. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl ilk çeyreğinde 302.487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sağlanırken, 761,5 milyon dolarlık gelir elde edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın müzakere masasına oturmaması halinde enerji santrallerini ve köprülerini yıkacağına dair sert tehditleri petrol piyasalarını hareketlendirdi. Brent petrolün varili 85 doları aşarken analistler Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin fiyatları 100 dolara taşıyabileceği uyarısında bulunuyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23.552 liraya yükseltilecek. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye, COVID-19 salgını öncesine kıyasla uluslararası turist sayısını %21 artırarak en fazla büyüme kaydeden ülkeler arasında yer aldı. Japonya, Norveç ve Danimarka'nın ardından 4. sıraya yükselen Türkiye, turizmde güçlü performansını sürdürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün İstihdam Görünümü 2026 başlıklı raporu, Türkiye'nin son 5 yılda ve yıllık bazda reel ücret artışında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün en güçlü performans gösteren ülkeler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ekonomi Bülteni'ni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47,04, euro 54,08, gram altın 6060, çeyrek altın 9935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan sıcaklıklarına birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 27, Akkışla, Bünyan, Sarız 28, Felahiye, Özvatan, Tomar, Arza 29, Sarıoğlan, İncesu 30, Develi ve Yahyalı 31, Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimize baktığımızda Sivas ve Yozgat 27, Nevşehir 29, Niğde 30, Kırşehir ise 31 derece olacak. Büyük kentlerimize bakacak olursak İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 37 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: ...38 saniyede bugün.
4: Zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Ersen ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: Bugün. Nöbetçi Eczaneler.
3: Aslım Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
7: Ergün, her nesil. Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
7: Ergün, her nesil.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: değerlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin en sıcak başlıkları, günün en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat'a, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrardan görüşmek dileğiyle.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Sersoy Yıldırım. FIFA 2026 Dünya Kupası yarı final maçında Arjantin yenik duruma düştüğü maçı 2-1 kazanarak finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Erkek Voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları 4 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray sözleşmesi sona eren Icardi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda Burak Özçoban yeniden başkan seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatlerini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri doğrultusunda Ağustos ayında maçlar saat 19.00 ve 21.30'da başlayacak. Eylül döneminde ise karşılaşmalar saat 17.00 ve 20.00'da oynanacak. Normal sezonda da mücadeleler saat 13.30, 16.00 ve 19.00'da başlayacak. Ramazan ayında ayrıca iftar saatlerine göre düzenleme yapılacak.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.

0: hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış göbeğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık rehberinde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki Çocuk Kanser Tedavi Merkezi, Şehit Bekai Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı savaş suçu şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırısı düzenledi. Kuveyt Hava Savunma Sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Ebola tedavisi süren son hastaların bugün taburcu edilmesinin ardından Uganda'nın Ebola'dan arındırılmış ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislere yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdus Haber. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet. Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ile ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6A üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6A, 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet. ...38 saniyede bugün.
3: Zaman tırmanında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Erten ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: ...38 saniyede bugün. Nöbetçi Eczaneler.
4: Aslım Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 97 97. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin en sıcak başlıkları, günün en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Sarpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35-40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrardan görüşmek dileğiyle.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki Çocuk Kanser Tedavi Merkezi, Şehit Bekai Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı savaş suçu şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve ABD

0: mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırısı düzenledi. Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Ebola tedavisi süren son hastaların bugün taburcu edilmesinin ardından Uganda'nın Ebola'dan arındırılmış ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislere yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Oğal'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Zaman tırmanında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Erten ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aslı Meczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 97 97. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin en sıcak başlıkları, günün en önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Haber turumuzun sonuna geldik. Bir sonraki bültende yeni gelişmelerle tekrardan görüşmek dileğiyle.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmeleri de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin dün gece Ahvaz kentindeki Çocuk Kanser Tedavi Merkezi, Şehit Bekai Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı savaş suçu şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi. İşgalci İsrail ordusu Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşması, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelere hava ve topçu saldırısı düzenledi. Kuveyt hava savunma sistemlerinin İran'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı koymak için devreye girdiğini bildirdi. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Ebola tedavisi süren son hastaların bugün taburcu edilmesinin ardından Uganda'nın Ebola'dan arındırılmış ilan edilmesi için gerekli 42 günlük gözlem süreci başlayacak. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesislere yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin

0: İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu. Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, Ukrayna'nın ateşkese hazır olduğunu belirterek barış sürecine yeni bir ivme kazandıracak adımın liderler zirvesi olacağını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temasla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet. Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a, 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Zaman tırmanında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Ersen ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aslı Meczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: En güzel uykular bir tanem sana. Yastığım gölgeme ben sana hasret. En tatlı uykular sevgilim sana. En güzel uykular sevgilim sana.
1: Ah be sevgilim.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdus Haber. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat'a, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakibül Aferin adlı menakibnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıç Arslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayın

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'nda, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Zaman tırmanında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Erten ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: Müzik Radarı.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Aslı Meczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797 Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64 İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87 İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63 Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65
0: Nöbetçi Eczaneler Müzik Radarı

dedin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Oğal'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asra aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Balancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk, bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmeleri de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk ayı tamamlanan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyasında şimdiye kadar 81 ilde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında artan sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşlara sıvı tüketimi ve beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Türk Hekim ve Mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Dünya Sağlık Örgütü, kanser vakalarındaki güncel artışın devam etmesi durumunda ve acil önlem alınmadığı takdirde, 2050 yılında yaklaşık hasta sayısının 35 milyona ulaşmasının beklendiğini açıkladı. Yaz sıcaklarında baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma riski artıyor. Öte yandan uzmanlar, saat 10 ile 14 arası güneşten kaçınılması gerektiğini belirtti. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Gün boyu yaşananları, en hızlı gelişmeleri bir bültende özetliyoruz. Günün özetini aktarıyorum. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temasla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Günün nabzını tuttuk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet. Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6 ayda ülkemizi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bugün yalnızca TürkSat 6 ağı üzerinden Güney Asya kapsamasındaki 10 ülkede 69 televizyon kanalına yayın hizmeti sunuyoruz, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nin 12-15 Ağustos tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacağını duyurdu. Katılımcılar değerlendirme ve kura yöntemiyle belirlenecek. Bilim insanları, gökdelen büyüklüğündeki Apophis göktaşının 3 yıl sonra gerçekleştireceği tarihi yakın geçişin haritasını çıkardı. Yapılan hesaplamalara göre 13 Nisan 2029'da gerçekleşecek bu doğa olayını dünya nüfusunun %90'ı çıplak gözle izleyebilecek. Türk hekim ve mühendislerin dış gebeliğin tespitine yönelik yapay zeka çalışması, uluslararası IEEE Access dergisinde yayımlanarak literatüre girdi. Uzaydaki görevine kesintisiz devam eden TürkSat 6'a, 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bünyamin Şahin, ABD'de yürütülen çalışma kapsamında giyilebilir sağlık teknolojilerinde kullanılmak üzere ter ve nemden enerji üretebilen yeni nesil batarya geliştirilmesine katkı sağladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, FPV drone teknolojilerine ilgi duyan gençler için simülasyon, montaj ve uygulamalı uçuş aşamalarını kapsayan yeni bir eğitim programı başlatacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, asetonla elementel kükürdü geliştirdikleri özgün polimerizasyon yöntemiyle reaksiyona sokarak, uzun ömürlü ve hızlı şarj olabilen yeni nesil pil teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilecek elektroaktif polimer geliştirdi.
0: Dijital Manşet. Müzik Radarı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Zaman tırmanında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş ve Almanya'dan Kayseri'ye gelirken kazada hayatını kaybeden 3 kişilik Erten ailesi bugün toprağa verildi. Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. İldem Hakan Türk Caddesi'nde kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada yaralı olduğu bildirildi. Kayseri'nin nüfusu 1.458.991'e ulaştı. Kayseri, Türkiye'nin en kalabalık 15. ili oldu. Kayseri'de pazar tezgahlarının en pahalı ürünü kilosu 250 liradan satılan bamya oldu.
0: Nöbetçi Eczaneler.
2: Aslıma Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 336 9797. Irmak Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 82 64. İldem Eczanesi İldem Cumhuriyet Mahallesi 0507 707 40 87. İrfan Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 320 82 63. Polat Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 320 15 65.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün en çok konuşulan olaylarını tüm detaylarıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlıoğlu'da, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Dünden bugüne yansıyanlar bunlardı. Bugünün haberleri ve gelişmeleri için bizimle kalmaya devam edin.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün en çok konuşulan olaylarını tüm detaylarıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Oğal'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Dünden bugüne yansıyanlar bunlardı. Bugünün haberleri ve gelişmeleri için bizimle kalmaya devam edin.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün en çok konuşulan olaylarını tüm detaylarıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmağında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Dünden bugüne yansıyanlar bunlardı. Bugünün haberleri ve gelişmeleri için bizimle kalmaya devam edin.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün en çok konuşulan olaylarını tüm detaylarıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınma ile ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Oğal'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığı ile mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Spor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Dünden bugüne yansıyanlar bunlardı. Bugünün haberleri ve gelişmeleri için bizimle kalmaya devam edin.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün en çok konuşulan olaylarını tüm detaylarıyla bir kez daha hatırlatıyoruz. Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda bazı il başkanlarının disipline sevk edilmesi, görevden alınmayla ilgili kararların alınması ve daha önce MYK kararıyla görevden alınan il başkanları yerine atama yapıldı. Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları sürüyor. Kısa sürede kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi bekleniyor. Ancak yeni parti kurulsa da baskın seçim başta olmak üzere her ihtimale karşı seçime girme yeterliliği olan partilere temas da devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kanun Oğal'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomik. Türk askerinin adadaki varlığı yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozitosu olan ambalajlar sisteminin tam kapasiteye ulaşmasıyla içecek ambalajı ham maddesi ithalatında %35 ile 40 azalma öngördüklerini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Aselsan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan su verimliliği yönetmeliği kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye'de mavi su verimliliği belgesi almaya hak kazanan ilk kuruluş oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını söyledi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 AGS ve 2026 ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişimi açıldı. Sağlık Bakanlığı, çocuk ve ergenlerde tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında 12-18 yaş grubuna yönelik adolesan sigara bırakma polikliniklerini hizmete açtı. Sarımsaklı Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Evet, Melikgazi'de 58 mahalleye hizmette yarışıyoruz. Her mahalleye dokunuyoruz. Şu anda da Sarımsaklı Mahallemizdeyiz. Sarımsaklı hakikaten barajıyla, suyuyla, tarımıyla, hayvancılığıyla Melikgazi için çok önemli bir mahallemiz. Kayseri Gaz'a ve Büyükşehir Belediye'mize doğalgazın buraya getirtilmesi konusundaki uğraşlarından dolayı bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü Sarımsaklı hakikaten doğalgazı bekliyordu. Doğalgazı beklemesinin sebebi de özellikle altyapı, su kanalizasyon, bütün elektrik hattı değişmesi gerekiyordu. Ama doğalgaz gelmeden yolu da yapamıyoruz. Ve bu sene Sarımsaklı'da tarih yazıldı.
1: Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'la Kayseri Baro Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy, adliye bölgesindeki otopark yoğunluğunu çözüme kavuşturmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kayseri İl Teşkilatı'nın yeni binasının açılışı için 18 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye gelecek. Geçtiğimiz gün Tomarsa ilçesinde yüzmek için girdiği zaman tırmığında boğularak hayatını kaybeden Caner Mengütaş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK işbirliğiyle hizmet veren Kayseri Bilim Merkezi, robotunu tasarla ve kodla temalı yaz akademileriyle öğrencileri uygulamalı robotik ve kodlama eğitimleriyle buluşturuyor. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla dava açılan uzun yol şoförü, "Satıcı değilim, kullanıcıyım," dedi. Geçen sezon TFF Gelişim Liglerinde 3 ayrı yaş kategorisinde mücadele eden Talas Belediyespor, gelecek sezon sadece yerel liglere katılacak. Önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'da transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi 7 futbolcu ile anlaşmaya varan Sarı Kırmızılı ekip, transfer yasağının kalkmasının ardından futbolcularla resmi sözleşme imzalayacak. Dünden bugüne yansıyanlar bunlardı. Bugünün haberleri ve gelişmeleri için bizimle kalmaya devam edin.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.